0: Yes!
1: Balkan, Balkan, Balkan, el Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Balkan, Bal